Lapland'a onun bir tarafından geldi. Bütün çocuklar kaldı. Yılbana tutuyor. Ve tatlı tutuyor. Sonra da kalmak